0: HIT-FM-D. HIT-FM-D. Al-Alim.
1: Кечки суат 9-дан 5 дакыйка өттү. Şu фырсатлардасы мен yolum görüşü. Lara Fuko'nu acayip mısralara. Hamon hayalimde keze yaptım. Şunday de yine de. Men sizden hiç narsa kızgınmaymın. Ve sizden hiç narsa soramaymın. Fakat yine bir iltimasım. Mendan mehringizni tarix tutmang degan ekan u. Chundan ham uni so'zlarida javob bor. Kamina al-Alim, ushbu onlarda sizdan hech narsa talab etmayman. Shunchaki radioga bo'lgan muhabbatingizni oshon pallasi balandroq qilsangiz, tirmog'imizni ovozini ko'targan tarzda xush kayfiyat olamiylik, ovsonimiz bilan mazmunli o'tkazsangiz shuni o'zi kifoya. Darvoqa assalomu alaykum, bu HIT-FM radiosi.